son sözüm. Sana olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: nefesin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Yok,
1: anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: Yak gitsin beni.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
2: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: En güzel soğullar.
2: En güzel soğullar.
1: Radyo sahilde.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

Hani Ayşe'yi seviyor. Çocuklar bile söylüyor. Ali Ayşe'yi seviyor.

Hani Ayşe'yi seviyor. Çocuklar bile söylüyor, Ali Ayşe'yi seviyor.

0: Ali Ayşe'yi seviyor. Çocuklar bilir. Radyo.
1: Geçmişten günümüze en hip şarkılar. Geçmişten günümüze en hip şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: nefesin en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Düşünce kör bir karanlık gözlerinden, derindi her bir sözü her bir yerinden. Çözüldü bağlarım tam dizlerimden, buram buram sarhoşum saçlarının her bir telinden.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13/0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Son 2, 3, 4.

Maalesef yok eski ben isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru sordum nerede bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti çektim perde seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu takıldım.

0: şeyim arada sırada.
1: Işıklar kapandığında, düğüm boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara, çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor, yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

0: Velkommen.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil
6: 24 saat kesintisiz enerji. Şehrin en kalabalık.

0: Sesi Radyo Sahil tam 95'te.
1: Şimdi dolaşan. Ama beni de

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.
2: Tam 95'te.
4: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
6: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

günlerden. Tutamam zamanı, kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını.

0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyosahil.com.tr.
6: Radyo Sahil.
5: Körfez'in en güçlü sesi.
4: Tam 95'te. Radyo.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
6: Reklamlar bitti.

0: Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
4: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
5: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
6: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
7: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
8: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
9: sonunda. Reklamlar bitti.
10: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212

0: 212-373-13-0 web sitesi www.tam.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540-271-0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti.
5: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. En güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil. Tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkeme inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşkiye gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Hadi okuyalım.
1: İkler.

hashtag etmez bizi. Bize mahsi kaçan deliğim zikalar. Gelip zihni akar. Size neydi bahar? Beni bende bırak.

0: yıldır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar Kar Servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: kalmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Zay.

0: Reklam. Reklam.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri

0: Müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Yar.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Nefesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
4: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
5: sonunda. Reklamlar bitti.
6: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

neler ettin? Arda'da geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600

0: 100 29 00. Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 0915.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim: 0212 373 13 00. Web sitesi: www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil tam 95'te. Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

0: ard arda geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Serap'la Hayata Dair başlıyor.
2: Serap'la Hayata Dair.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Serap'la Hayata Dair. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye saatleri 13.09, 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından. Ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Umarım sağlık huzur yerindedir. Vallahi diğer şeyleri çok fazla kendimize lütfen tutmayalım. Su akıyor, yolunu buluyor değil mi? Böyle şöyle bir geçmişe baktığınızda demiyor musunuz ki ben bunun için ya da şu olay için, şu kişi için neden bu kadar üzülmüşüm? Hepimiz diyoruz bunu. Ama tabii ki duygularımız var. Duygularımızla da hareket ediyoruz. Ama işte biraz böyle fazla tutanlar var benim gibi. Ben biraz bunu öğrenmeye çalışıyorum, törpülemeye çalışıyorum. Siz de öğrenin lütfen. Kimse için, hiçbir şey için üzülmeye değmez. Evet, şimdi 3 saat sizlerleyim. Bu bölümü Dengefit sponsorluğunda açıyorum. Dengefit çalışanlarına, sevgili Hande Hanımcığıma, sevgili eşine sevgilerimi gönderiyorum. Tüm esnafımıza aynı şekilde hayırlı kazançlar, bol kazançlar diliyorum. Şu an araçlarında beni dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Efendim siz de hoş geldiniz programa. Kazasız, belasız bir yolculuk olsun. Yolcularınızla bir birlikte her neredeyseniz, ne işle meşgulseniz hepinize sevgiler gönderiyorum. Çok güzel şarkılar dinleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi hayata dair konuşacağız.

0: 0532 492 52 5095 WhatsApp hattım. Aynı zamanda Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin de. Gönül köprüsü de olmak isterim sevgili dostlar. Şimdi çok güzel şarkılar dinleyeceğiz. İşte şöyle bir hadi durdurun dünyayı, inecek var diyelim mi?
1: Fikrim değişmeden, olacak olan neyse lütfen hemen olsun. Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden, olacak olan neyse lütfen

Valla dünya keşke böyle şarkı sözlerindeki kadar güzel olsa değil mi? Durdurun dünyayı, binecek var. Zaten dünyanın üzerindeyiz. Artık böyle insanlar Ay'a Mars'a uzaya çıkıyorlar. Biz dünyanın üstünde dönüp dolaşıyoruz. İşte şarkı sözünde durdurun dünyayı, binecek var.

0: Pişmeden olacak olan neyse lütfen hemen olsun. Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden, olacak olan neyse lütfen şimdi olsun.
1: Efendim durdurun dünyayı, binecek var dedik Gülben Ergen'le. Programı açtık. Şimdi Dengefit sponsorluğunda devam edelim sevgili dostlar. Artık sizi sizden çok düşünen Dengefit var. Çünkü hayatın koşuşturmacası çok yoğun çalışıyor biliyorum. Özellikle gençler valla mutfağa girip yemek yapmak istemiyorlar. Böyle geldiklerinde artık böyle getir götür değil mi? Motorlar böyle habire mahallelere evlere çalışıyor. Tabii ki haklılar, çok yoğun çalışıyorlar ama tabii ki ne yediğiniz o kadar önemli ki, ne kadar sağlıklı besleniyorsunuz değil mi? Yani işte işin sağlık kısmı var. Beslenme de sağlığın en önemli bir parçası. Güzel görünmek istiyoruz, fit görünmek istiyoruz, sağlıklı olmak istiyoruz. O zaman beslenmemize tabii ki dikkat edeceğiz. Öncelikle beslenmemize dikkat edeceğiz, hatta ilk önceliğimiz olmalı. Şimdi Dengefit sizi sizden çok düşünüyor. Çünkü bir kere öğünleri çok sağlıklı. Pişirme tekniklerinden tutun, seçimlerine kadar sebzesi, işte seçtiği ürünler neler var, her şey var. Balık ürünlerinden, işte deniz ürünlerinden ete, sebze yemeklerine, yani aklınıza ne geliyorsa Dengefit'te hepsi var ama bir altını çiziyorum, sağlıklı pişirme teknikleriyle dediğim gibi önünüze geliyor. Çünkü başında bir gıda mühendisi var. Bu da çok güzel bir şey. Yani sizden önce kontrol ediliyor yediğiniz her şey. Bir de hani böyle kimimiz az yiyoruz, kimimiz çok yiyoruz. Gramaja dikkat etmek istiyoruz, porsiyonlarımıza dikkat etmek istiyoruz. Bunu da istişare ederek o şekilde sizin beslenmenizi sağlıyorlar efendim. Trend Yol Go'dalar, yemek sepetindeler. Bu arada sipariş ederken lütfen Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye olarak bedava gelecek. İletişim 0531 566 49 93 efendim. Instagramlarını da ziyaret etmeyi unutmayın. Dengefit Yemek.

0: Efendim, şimdi kadın isterse vallahi her şeyi yapar, her şeyi başarır. Hatta birçok erkek mesleği denilen meslekleri bile ele geçirmiş durumdayız. Bak, onlardan bir tanesi şimdi haber olarak okuyacağım. Şimdi kadın futbolcuları, evet, hepimiz duyduk, gördük, izledik. Çok da başarılılar. Yine kadın hakemlerimiz var. Bu konuda da çok başarılılar. Bilmiyorum, ben mi ilk defa duyuyorum böyle bir şeyi. Manisa Süper Amatör Lig ekiplerinden Turgutlu Spor Teknik Direktörlük görevine. Bak, 22 yaşında Zeynep Mestan getirilmiş. Vallahi helal olsun. Hem yaşça çok küçük aslında. Hani mesleki deneyimi kaç yıldır nedir bilmiyorum ama var bir şeyler demek ki 22 yaşında bir spor kulübünün teknik direktörü olduysa helal olsun, alkışlar sevgili Zeynep Mestan'a gelsin. Ay, çok merak ediyorum. Yakından da takip edeceğim. Turgutlu Spor Teknik Direktörü sevgili Zeynep Mestan'ı bakalım. Umarım çok başarılı olur. Turgutlu Spor'u da iyi yerlere getirir.
1: Allah Allah Allah Allah
0: Bu nasıl sevmek? Allah Allah. İbrahim Tatlıses şarkısı. Oğlu İdo Tatlıses'in yorumuyla dinliyoruz.

Valla böyle aşklar kaldı mı artık bilmiyorum ama hani bunun yazıldığı dönemde demek ki böyle aşklar varmış, böyle görünce yüzünü ölesim gelir. Ya kimse kimse için de ölmesin bu arada.

0: Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Reklamlar bitti.

Efendim, DengeFit sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi DengeFit'te şöyle bir güzellik var. İsterseniz aylık üyelik sistemi alabiliyorsunuz. İsterseniz öğün olarak yemeklerinizi seçebiliyorsunuz. Ve her hafta öğünler değişiyor. Bir gün kebap, başka bir gün deniz ürünleri, farklı bir gün gün tabağı, pizzası, ev yemekleri. Yani her çeşit yemeği bulmak mümkün ve hepsinin ortak noktası güzel, gerçekten uygun pişirme teknikleriyle pişirilmesi ve de özenle seçilmesi her ürünün. Sağlıklı beslenme anlayışına uygun, özenli ve dengeli bir şekilde beslenmek istiyorsanız DengeFit tam size göre sevgili dostlar. Trend Yol Go'dalar, yemek sepetindeler. Şöyle de bir güzellik yaptılar, çok teşekkür ediyorum. Trend Yol Go ve yemek sepetinden sipariş edenlere içecekleri hediye olarak gelecek. İletişim 0531 566 4993. Instagram DengeFit Yemek.

Efendim şimdi Türk toplumu olarak çayı kahveyi hepimiz çok seviyoruz. Kimimiz çaycı, kimimiz kahveci. Hani bana soracak olursanız ben Türk kahvesi. Vallahi ya çay çok aramam. Böyle sohbetle, muhabbetle evet güzel gidiyor. Ama bazen abartıyorum, günde 3-4 tane Türk kahvesi içmek nedir? Frenlemek lazım aslında biraz ama farkında olmadan şöyle doğru bir şey yapıyormuşum. Çay ve kahveyi sıcak içmek yemek borusu kanseri riskini arttırıyormuş. O yüzden böyle çok sıcak çay kahve içmeyin lütfen.

Efendim Serdar Ortaç şarkısıyla devam ediyor program. Bu güzel şarkı her zaman olduğu gibi hem yazarak hem dinleyerek beni yalnız bırakmayan sevgili Isitro'ya gidiyor. Isitro'ya, Ekvator'a sevgiler gönderiyorum.

Efendim şimdi denge fitte kişiye özel beslenme de var. Bu ne demek? İşte sporcu beslenmesi yapıyorsanız, diyet beslenmesi yapıyorsanız ya da alerjik beslenme ya da bir rahatsızlıktan dolayı işte bir takım şeyleri yememeniz gerekiyor belki de. Denge fitte tam size göre bütün beslenme çeşitlerini bulabilirsiniz. Hem sağlıklı bir ortamda pişiriliyor, sağlıklı bir şekilde pişiriliyor bütün besinler. Değerini kaybetmeden... Başında bir gıda mühendisi var çünkü sizi sizden çok düşünüyor, boşuna demiyorum Denge Fit. Öğünlerinizi isterseniz öğün olarak da öğlen, işte akşam, ara öğün, sabah olarak da söyleyebilirsiniz ya da aylık üyelik sistemi açtırabilirsiniz. Her öğünü sizler için Denge Fit düşünsün. Vallahi gerçekten çok büyük kolaylık. Çünkü her gün ne yemek yapacağım, ne yiyeceğim derdine düşmek kadar yorucu bir şey yok. Trendyol Go'dalar, yemek sepetindeler. Buradan sipariş verirken lütfen Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında bedava gelecek. İletişim 0531-566-4993. Instagram Denge Fit Yemek.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Efendim, Dengefit sponsorluğunda bu bölümün son şarkısını dinleyeceğiz. Tarkan'dan gelecek şarkı. Bu şarkılar da olmasa diyecek. Şimdi Dengefit sizi sizden çok düşünüyor dedim. Boşuna demiyorum. Çünkü bütün öğünlerinizi daha sağlıklı, daha dengeli yemeniz için gerçekten her şeyin en güzelini hazırlıyorlar. Bir kere gittim gördüm, çok hijyen bir yer. Başında bir gıda mühendisiyle çalışıyorlar. Bütün malzemeler özenle seçiliyor.

İsterseniz aylık üyelik açtırabilirsiniz. Tabağınızda ne yediğiniz çok önemli. İletişim 0531 566 4993 Instagram dengefit yemek.

0: Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.

0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
1: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: aşk yok.
1: Efendim ikinci bölümden tekrar merhabalar. Türkiye saatlerimiz 14.04. 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz. Bu bölümü Loça Restoran sponsorluğunda açıyorum. Loça Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şarkı da sizin için gelsin.

Efendim şöyle arada bir dışarı çıkıp nefes almak istiyoruz tabii ki. Aliya'nın dışına çıkmak istiyoruz ama diyoruz ki böyle Aliya'ya yakın olsun. Çok da uzaklaşmayalım ama güzel, keyifli anlar da geçirelim. İşte Loça Restaurant tam aradığınız bir yerde, böyle Aliya'ya çok yakın lokasyonda keyifli vakitte geçirebileceğiniz bir yer. Denize sıfır konumda bir kere. Böyle hani oturduğunuzda deniz karşınızdadır, böyle elimi uzatsam tutacağım, dokunacağım dediğiniz bir konumda. Manzarası gerçekten çok güzel. Birbirinden lezzetli yemekler, deniz ürünleri, et çeşitleri, yine mezeler. Eğer kahvaltı sevenlerdenseniz hafta sonu da zengin serpme kahvaltısını kaçırmayın derim. Yine hafta sonu gerçekten eğlenceyi sevenler için eğlencenin doruk olduğu bir yer. Cuma cumartesi akşamları canlı müzik var sevgili dostlar. Çok güzel sanatçılar çıkıyor. Bu arada cumartesi pazarda çok güzel bir jest yapmışlar. 1500 TL bir fix menü hazırlamışlar size. İçeceğinizi siz getirebiliyorsunuz yanınızda. Daha ne olsun değil mi? Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Aliya'da Loça Restaurant. İletişim 0542 130 09 93. Şimdiden yerinizi ayırtın lütfen. Instagram Loça Restaurant.

Efendim şimdi bazen böyle tatlı tatlı sırtımız kaşınır, elimiz sırtımıza gitmez. Nasıl kaşıyacağımızı bilemeyiz. Yakınımızdaki bir insandan şöyle sırtımı bir kaşısana deriz değil mi? Hatta yani öyle bir şey ki buradaki açığı fark edenler böyle bir birçok evde vardır sırt kaşıyıcılar, böyle oklava şeklinde, el şeklinde ucunda bir aparat vardır. Sırt kaşıyıcı bile yapanlar var yani. Baktılar etrafta sırt kaşıyacak kimse yok, bari kendi işimizi kendimiz görelim değil mi? Ama gelin görün ki vallahi bak çok büyük dahilik. Yani insanın bundan para kazanacağı hiç aklına gelir miydi? Benim gelmezdi mesela. Ama Amerikalı bir vatandaşın gelmiş. Amerika'da insanların ailelerinden veya partnerlerinden istediği basit bir sırt kaşıma ya hareketi değil mi? Çok basit, iki kaşıyacağım yani. Ücretli bir rahatlama hizmetine dönüşmüş. Ya sen nasıl bir zekasın? Yani insanlardaki bu açığı gördün. Otur bakayım ben seni bir kaşıyım, şu kadar da paranı alayım dedim. Adam bayağı bir, pardon adam demeyeyim, hanımefendi. İşini gayet ciddi bir şekilde müşterisini oturtmuş, bir güzel sırtını kaşıyor. Karşılığında da parasını alıyor. Oo mis vallahi. Temiz iş bak, çok temiz iş. Ama işte gelin görün ki bu Amerikalı vatandaş düşünmüş bunu.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Serap'la Hayata Dair.

Efendim, hafta sonunuzu keyifli bir hale getirmek istiyorsanız cuma cumartesi akşamı Loça Restorant'ta canlı müziği kaçırmayın. Cumartesi pazarda şöyle bir güzellik yapmışlar efendim. Fix menü yapmışlar, 1500 TL. İçeceğinizi kendiniz yanınızda getirebiliyorsunuz. Bu arada 10 kişi ve üzeri yine toplantılarınız için fix menü hazırlıyorlar sizlere. Yine toplantılarınız için çok ideal bir mekan Loça Restorant. Ali Ağa'ya çok yakın bir lokasyonda, Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 09 93 sevgili dostlar. Instagram Loça Restorant.

0: Partisi Radyo Sahil Tam 95'te.
1: Bana senin gibi.
2: Efendim, Loça Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Radyolarınızın konuğu Serdar Ortaç. Köle. Aşk mı lazım? Aşk olsun tabii ki.

0: Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
0: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
4: Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Loça Restoran sponsorluğunda Ece Seçkin. Hoşuna mı gidiyor sizlerle?

0: Nefesin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Efendim Ali Ağa'ya çok yakın bir lokasyonda böyle sevdiklerinizle güzel anılar yaşayacağınız, biriktireceğiniz, hoş sohbetler edeceğiniz bir restoranttan bahsedeceğim. Çakmaklı sahilinde Loça Restoran. Hafta sonu serpme kahvaltısı gerçekten çok güzel. Birbirinden böyle çeşit çeşit kahvaltılıklar önünüze geliyor pişisine kadar. Hafta sonu yine canlı müzik sevenler için çok güzel sanatçılar çıkıyor. Çok eğleneceğiniz bir ortam yaratıyorlar size. Cuma cumartesi akşamı canlı müzik için şimdiden yerinizi ayırtın derim. Bir de cumartesi pazar fix menü yapmışlar 1500 TL. Efendim içeceğinizi yanınızda siz götürebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Çok güzel bir manzarası var bir kere, böyle denize sıfır konumda. Hani uzansam denizi tutacağım dediğiniz bir konumda. Yine şirket yemekleriniz, organizasyonlarınız için gerçekten ideal bir mekan. 10 kişi ve üzeri için de yine fix menü hazırlamışlar. Çakmaklı sahilinde dediğim gibi Ali Ağa'ya çok yakın bir lokasyonda. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restoran.

Efendim, şimdi Japonya'da çiftler ayrı yataklarda, hatta ayrı odalarda uyuyorlarmış. Ama biz nasıl büyütüldük? Aman efendim, eşinle kavga etsen bile aynı yatağa gireceksin, sırtını bile dönmeyeceksin. Vallahi Japonlar mı bu işi çözmüş, biz mi bu işi çözmüşüz bilmiyorum ama haber şöyle devam ediyor. Uyumak birçok insanın sandığından daha yaygındır çiftler arasında. Şimdi bazı çiftler için bu duygusal olarak uzaklaşmak anlamına gelmez. Aksine daha iyi uyku ve pratik bir tercihtir. Farklı çalışma saatleri, horlama, farklı uyku sıcaklıkları ya da sadece kişisel alana ihtiyaç duymak ayrı yatak düzenlerine daha rahat hale getiriyormuş. Vallahi mantıklı. Yani şimdi artık böyle işte vardiyalı çalışan çiftler var. Uyumak istiyor ama sen böyle yatakta kıpır kıpır kıpır kıpır. Adam ya da kadın diyor ki uyuyamıyorum. Al yastığı, kaç o zaman. Gayet yani mantıklı bence de. Fikir basit diyorlar. Daha iyi uyku, daha iyi ruh hali, daha az sinirlilik ve gündüz birbirine daha fazla enerji anlamına gelir. Aa, gerçekten bak bu da doğru. Uykusunu alamayan insan vav gün boyu çok sinirli oluyor. Ancak ayrı uyumanın doğrudan daha düşük boşanma oranına yol açtığı iddiası kesin olarak kanıtlanmış değil. İlişki kalitesi birçok faktöre bağlıdır. Her çiftin ihtiyaçları farklıdır. Bazen ayrı uyumak bir ilişkiye gerçekten yardımcı olabilir. Duygusal bağ güçlü kaldığı sürece tabii ki. Yani işte onları da teraziye siz koyun artık.

0: kalmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, Loça Restoran sponsorluğunda bu bölümünde yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Şimdi Ali Ağa'ya çok yakın bir lokasyonda Loça Restoran, böyle sevdiklerinizle gerçekten güzel anlar yaşayabileceğiniz, bir kere havalar daha çok güzel gidiyor, denize girebilirsiniz. İşte oranın o güzel yemeklerinden, menülerinden yararlanabilirsiniz. Akşam kaldığınızda da hafta sonu özellikle canlı müziği var. Birbirinden değerli sanatçılar çıkıyor. Cuma, cumartesi akşamı. Cumartesi, pazar da çok güzel bir böyle size jest yapmışlar. 1500 TL fix menü. İçeceğinizi siz kendiniz yanınızda getirebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Şahane bir manzarası var gerçekten. Denize sıfır konumda. Yine kahvaltı sevenler için de zengin bir serpme kahvaltı hafta sonu sizleri bekliyor. Davetleriniz için, şirket yemekleriniz için, özel organizasyonlarınız için de yine uygun bir mekan Loça Restoran. Ali Ağa'ya dediğim gibi çok yakın lokasyonda, Çakmaklı sahilinde, Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da sevgili dostlar. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restoran.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
6: Reklamlar bitti.
7: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi
8: Radyo,
7: Radyo Sahil. Tam 95'te Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
9: Efendim, saatler 15.03, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı 3. saate girmiş bulunmakta. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz. 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Hakan Altun şarkısı onlar için gelsin. Kıla.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
1: Radyo
0: Sahil.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, ızgara çeşitlerine, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar. Yanında şahane salatalar, üstüne yine çok güzel tatlılar. Sıcak soğuk içecekler. Hepsi Doğa Park'ın içinde, Aliağa'nın en güzel lokasyonunda. Seyir Kafe Restoran'da siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa. Bir Funda Arar şarkısıyla devam ediyoruz sevgili dostlar. Bu güzel şarkı yine her zaman beni hem dinleyerek hem yazarak yalnız bırakmayan Mustafa Bey'e gelsin. Şöyle de demiş kendisi, benim için ve Radyo Sahil dinleyicileri için bir şarkı çalar mısınız demiş. Çok teşekkür ediyorum dinleyicilerim adına. Bu şarkı Radyo Sahil dinleyicilerine de gelsin.

Efendim şimdi annelerimiz bizler için ne kadar değerli değil mi? Hepsini buradan ellerini öpelim. Şimdi bilimsel olarak kanıtlanmış, hiçbir zaman tamamen yalnız yürümüyormuşuz. Neden mi? Çünkü annenizin hücresi kalbinizde ve beyninizde sonsuza kadar yaşıyormuş. Ne kadar güzel. Annelerimiz her zaman tabii ki hem kalbimizde hem beynimizde bir de hücrelerini taşımak ayrı bir güzellik oldu bak. Bilimsel olarak kanıtlamışlar ne diyelim.

Efendim, özel günleriniz için toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz. Alihan'ın en güzel lokasyonunda, Seyir Kafe Restorant'ta yerinizi ayırtmayı unutmayın lütfen. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti.
2: Nefesin en güçlü sesi.
3: Radyo.
2: Radyo Sahil. Tam 95'te.
4: Geçmişten günümüze en hit şarkılar,
5: en hit şarkılar.
4: Körfez'in en güzel.

0: Enerji Sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Efendim, programda son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda. Şimdi bir Sezen Aksu şarkısıyla döndüm. Güllerim soldu diyecek. Şöyle güllerim soldu Sezen Aksu deyince ben de şöyle bir geçmişe gittim. Bu ara sosyal medyada 80'ler paylaşıyoruz hepimiz galiba. Hepimize de bir geldi. Valla ben de yaptım yapmadım desem yalan olur ama şöyle bir Instagram'a falan bakıyorum artık herkes hepimiz böyle 80'ler yani ChatGPT artık kafayı yiyecek neredeyse. Ay bak ChatGPT dedim ben. Ben piti piti diyorum ona ChatGPT diyorum. Nasıl işime gelirse. Son akşamlarda. Şaka bir tarafa elimiz ayağımız oldu değil mi? Böyle teknolojiye ne kadar çabuk alışıyoruz. Hani bir elektrik kesintisi, internet kesintisi olduğunda böyle bir yani suya bu kadar üzülmüyoruz herhalde. Elektrik ve internet kesildiğinde daha çok üzülüyoruz. Neyse bu güzel şarkıyı birlikte hadi seslendirelim böyle içimizden dışımızdan güllerim soldu diyelim.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Efendim, seyir kafe restoran günün her saatinde siz değerli misafirlerini bekliyor. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, doğa parkının içinde. Önünüzde deniz manzarası, arkanızda doğa. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa. Özel günleriniz için de çok güzel, çok ideal bir mekan. Gerçekten Seyir Kafe Restorant, şimdiden yerinizi ayırtın.

Efendim, programın veda şarkısı geldi. Yine zaman su gibi akıp geçti. Bugün de yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına şöyle bir alkış göndermek istiyorum. Bir Levent Yüksel yorumuyla veda etmek istedim. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın da beni yalnız bırakmayın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

Özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek,

0: sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Efendim şimdi sevdiklerinizin yanında böyle uykunuz geliyor mu? Eğer geliyorsa şimdiki haberimizi çok iyi dinleyin. Şimdi diyor ki birini ne kadar çok seversen onun yanında da uykulu hissedersin kendini diyor. Acaba şundan olabilir mi bu? Sevdiğimiz insanların yanında kendimizi böyle güvende hissettiğimiz için uykumuz geliyor olabilir mi sizce? Bundan sonra böyle biri sizin yanınızda uyursa bilin ki o sizi çok seviyor.

Efendim, sevdiklerinizle güzel anlar yaşayacağınız, güzel anılar biriktirebileceğiniz, özel kutlamalarınız için de çok ideal bir mekan. Aliağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi. Doğa Park'ın içinde seyir kafe restoran sevgili dostlar. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram seyir kafe restoran Aliağa.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri.

0: seneler sonra utanır herkes bu boş anlamsız küçük oyunlardan.
1: Ateşli oyun.

hanımlar beyler, bugün de Namütün Ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Rafet El Roman'la yaptık. En güzel şey yaşamak radyonuzdaydı. Vatana, millete de iş temsilciliklerimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Gülşen'le devam ediyoruz. Mirkelam'ı ilk duyduğumuz şarkıydı bu. Her gece hoş geldiniz.

90'ların en güzel şarkılarından bir tanesi. Ayşen ve Yaşar söyledi efendim yeni düzenleme ile. Neredesin radyonuzdaydı. Evet, toplum olarak dolandırılmayı seviyoruz. Hep söylüyoruz bu konuda. Yani biri bize kardeşim ben seni dolandıracağım dediği zaman bak gelsin bak biri net olarak söylesin ben geldim seni dolandıracağım diye. Adamın dürüstlüğüne hayran oluruz yine dolandırtırırız kendimizi. Hani arkada hani bilindik adama gitsin. Kim tarafından dolandırıldığımızı bilelim. Seviyoruz yani bunu. Bakınız bir de son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Büyü bozdurma sebebiyle dolandırılma efendim. Hayır büyü de bozulmuyor. Evde patlıyor. Edirne'de büyü bozdurma dolandırıcılığı 260 bin lirasını kaybetti. Büyü? Ne o devam. Edirne'de büyü bozdurma madine inanan bir kişi, kendisinden para isteyen kişi veya kişilerin yönlendirmesiyle farklı IBAN hesaplarına bir de farklı 260 bin lira göndererek dolandırıldı. 259.995 5TL'lerde. Sosyal medyada görüyorlar linkleri, Facebook'ta özellikle. Mesela Instagram'da algoritma çok iyi çalışıyor bununla ilgili. Böyle bir enteresan bir, nasıl diyeyim, gönderi mesela okuyun. Bu şeyler falan var. Dur bakayım bir dakika. Şöyle yazsak çıkar mı karşımıza? Çok merak ediyorum. İşte kaydet değil de şey ne oluyor bunlar? Mühürledim. Onlar falan var böyle mühürledim şeyleri var. Dur bir dakika şuradan denk gelirse bakacağım ya vallahi. Ha mesela abimiz yazıyor işte şunu şöyle yap bunu böyle yap. İşte hani şu güne kadar geri dönecek. Ondan sonra bir de yorumlara mühürledim de diyor mesela. Millet lapır lapır mühürledim yazıyor yoruma. Çok eğlenceli o kısım. Ben denk geldiği zaman okuyorum onu. Yani yorumları okuyorum. Mühürledim işte şey aldım kabul ettim. Ya bu da çok popüler bir şey. Bunu eğer yazmazsan yoruma o tılsımdan faydalanamıyorsun. Yani mesela okudun senden bir ritüel istiyor. Bir şey söyleyeyim bir şey şunun üstüne su dök bir şey yap şu duayı oku diyor. Böyle yap diyor şöyle yap gece yastığın altında koy. Gündüz ne bileyim yatakta yuvarlan. Ondan sonra git bir yere at dök yak bir şeyler diyor. Bunları yapıyorsun bir de bu gönderinin altına aldım kabul ettim demen gerekiyor. Tılsım böyle öbür türlü boş. Millet lapır lapır aldım kabul ettim aldım kabul ettim diye diye ölüyor orada. Bir defa büyü zaten hani çok sıkıntılı bir şey. Ben büyünün varlığına inanırım. Ama şey hani uzak durulması gereken bir şey. Tavsiyeye bak yalnız uzak durun. Eğer bu tavsiyeyi beğendiyseniz bu gönderinin altına veya WhatsApp'tan bize aldım kabul ettim diye yazın. Efendim edinilen bilgiye göre Edirne'de meydana geliyor olay. İddiaya göre müşteki büyü bozdurma amacıyla kendisinden farklı tutarlarda para talep eden kişi veya kişilerin yönlendirmesi üzerine çeşitli IBAN hesaplarına birden fazla para transferi gerçekleştirdi. Bir defa insan şundan kıllanır zaten abi. Niye sürekli farklı hesaba para gönderiyorum ben? Hani büyünün tesiri nasılsa, nasıl bir büyü etkisi kaldıysa. Efendim 260 bin liraya yakın parasını kaybetti. Yapılan para transferlerinin toplamının 259.995 TL olduğu öğrenildi. Muhtemelen adamın son 300 bin lirası, son 260 bin lirası vardı. Bunun tamamını gönderirken işte artık banka falan para kesti. İşlem ücreti adı altında. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden müşteki nihayet dolandırıldığını fark ediyor. Parayı gönderdikten sonra ama zaten bundan sonra fark ediyoruz biz. Edirne polisine başvurarak şikayetçi olmuş. Polis inceleme başlatmış. Olayla ilgili incelemeye başlatılmış. Yani inşallah yakalanır. Temennimiz bu yönde tabii ama şimdi bu yakalansa başkası oradan çıkacak. O da diyecek ki gel sen de büyü var ben bozayım bu büyüyü. Ötekisi oradan başka bir yere çıkacak. Biz yine paraları kaptırmaya devam edeceğiz yani. Peki hakikaten bunu mesela yaptırdı sormak lazım. Abi büyü ne oldu?
Bozuldu mu hala devam ki mi? Bence önemli bir detay da bu.

0: Mebrorek mış gibi radyonuzdaydı.
1: Bir ateş düşmüş gibi sorarlarsa iyi.
0: Efendim 65 bin lira ödememek için dedim arabanıza alkol koyun denmiş efendim. Oğlum, ondan sonra ehliyeti kaptırmayalım bak. Hayır o da yok, kullanmak anlamında söylemiyorum şimdi, kokusu mokusu. Arabaya binerken bile insan en azından mesela kolonya sürmekten bir çekiniyoruz. Yani karambole bir şey olur Allah korusun diye. Artık pahalı spreylere para harcamanıza gerek yok demiş. Uzmanlar sürücülerin hayatını kabusa çeviren o büyük sorunu çözmek için şaşırtıcı bir malzeme öneriyor. Ne malzeme, ne için bu ya? Hemen arabaya bir şişe alkol ya da kolonya koyun. Oo. Sonra bir çevirmeye girin, bir deneyin. Sonra bir de yazın sonuçları. 65 bin liraya varan ağır trafik cezalarından cebinizi koruyun demiş. Oğlum sebebi ne? Niye? Tamam koyduk diyelim. Burada fotoğrafta da baya baya alkol koymuşlar. Onu sen oraya koy bak. Yani normal böyle kolonya değil. Bunlar başka bir şey koymuşlar fotoğrafta. Sen onu koy, o çevirmeye git bak. Pahalı kimyasallara ve buğu önleyici spreylere artık servet harcamanıza gerek yok. Uzmanlar sürücülerin özellikle kış aylarındaki en büyük kabusunu önlemek için bulunan şaşırtıcı bir çözüm öneriyor. Hemen aracınıza, hemen bak geç kalmadan, bir şişe alkol veya kolonya koyun. Görüşü engelleyen cam ihlallerinden kesilen, ha bu şeyde 6.549 liradan başlayıp duruma göre 65.499 liraya dev trafik cezalarından korunun diyor. Klimayı çalıştırsan. Cam buğu tuttu. Cam buğulandı. Özellikle artık hani havalar soğuduktan sonra daha çok karşımıza çıkar bu. Sen klimayı açsan daha iyi değil mi? Yine sen bilirsin, tercih senin ama sanki klimada bu işi görür gibi geliyor bana. Camlara vurdun muydu? Aracınızda bitmek bilmeyen buğulanma sorunuyla mı uğraşıyorsunuz demiş. Otomotiv uzmanları pahalı temizlik ürünleri ya da kimyasal spreyler yerine şaşırtıcı bir malzemeyle bu soruna kesin çözüm getiriyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında artan cam buğulanması sadece sürüş konforunu bozmakla kalmıyor. Sürücü güvenliğini de ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Tabii göremiyorsun önünü. Ancak araçta uygulanacak pratik bir şişe alkol veya kolonya yöntemiyle hem nemin cama tutunmasını engelleyebilir hem de ceza yemekten kurtulabilirsiniz demiş. Kışın da mesela şey, böyle cam buz tuttuğu zaman özellikle dışarıda, orada mesela şey, oraya biraz kolonya sıkıyorsun, o da yani. Sprey kola pıs pıs pıs yapıyorsun böyle. Cam odarı, o da kısa sürede çözüyor. O sırada zaten içeriden de böyle bir yavaş yavaş ılık ılık cama doğru hava vurmaya başlıyor. Ne bileyim, bu kadar böyle detaya gerek var mı? Ben hala şey diyeyim yani, aç klimayı. Siz neler yapıyorsunuz efendim böyle cam buğulandığı zaman? Benim bildiğim en iyi yöntem o. En pratik yöntem o. Gerisini bilmem. Kazıma aletleriyle dakikalarca uğraşmak yerine, evet doğru, gerek yok onlara. Bir sprey şişesine doldurulan alkollü su veya kolonya karışımı camdaki buz tabakasına sıkıldığı an mucizevi bir etki gösteriyor. Evet, çok böyle mucizevi falan demeye gerek yok. Normal bir etki yani, standart alkol. Buzu orada dağıtıyor yani, bu kadar basit. Bu dışarısı için tabii ki. Hani kışın zaman zaman arabaya girişlerde falan sorun yaşarız. Ondan sonra ayaz gecelerde o cam buz tuttu mu? Sabah onu açması ayrı bir derttir. Hele bir de sabah erken çıkıyorsanız evden, o daha da büyük bir derttir. Onun çözülmesi falan filan. O sırada tabii ki müdahale etmeye gerek yok. Öyle buz kırıcılarla falan filan. Çekişle dalıyorsun cama. Gerek yok. Ya biraz bekleyeceksin. Arabanın içinde kalorifere falan açıp böyle klimayı cama doğru vurup. Ya da dediğimiz gibi yani biraz buz falan dök. Şey, buz diyorum ya. Biraz kolonya falan sıkacağım ama o çözülür gider. Çok bu kadar böyle bir hani mucizevi bir şey demeye gerek yok. Bunu zaten biliyoruz biz. Bilmediğimiz bir şey değil.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 49 93. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
5: Reklamlar bitti.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Rabarba radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı'nın radyonuzdayım. Evet, bakınız numerologlara göre doğum gününüz önceki hayatınızda nerede yaşadığınızı söylüyor demiş diye bir haber. Genelde de önceki yaşadığımız hayatlar hep çok iyi yerler oluyor. Yani daha çok böyle saray civarı. Hep böyle soylu bir aile oluyoruz değil mi? Yani genel bu reenkarnasyon hikayelerine bak, hepsinde yani büyük çoğunluğu bu vardır. Biri de demez ki ben dilenciydim, aşıktan öldüm. Yok abi, hepsi böyle şey, dük. Prenses falan filan böyle yani. Numeroloji uzmanlarına göre doğum tarihindeki rakamlar ruhun geçmişte hangi coğrafyada yaşadığına dair ipuçları veriyor. 1 ila 9 arasındaki sayılara dayanan özel hesaplama yöntemi, İtalya'dan Japonya'ya kadar pek çok ülkeyle olan ruhsal bağınızı ortaya çıkarıyor demiş. Benim ruhsal bağım şu olabilir eğer varsa. Datça olabilir bak. Datça Knidos. Bunu böyle şey değil, hani aman yarabbim girip göreyim çok değil. Bak orası olabilir, bir de Bursa İznik mesela olabilir. Böyle, çünkü oralara gittiğim zaman ben biraz farklı hissediyorum. Hani muhtemelen ben oradan gelme. Daha önceki hayattan bahsediyoruz ama yani şimdi değil öyle. Hani oradan göçüp gelme değil yani. Nasıl hesaplıyoruz önce ona bakalım. Tamam, sayısal veriler falan, bunun hesaplaması olması gerekiyor. Yani tek haneye düşüreceğiz. Bak, uzmanlara göre süreç kişinin doğum günündeki rakamların tek haneli bir sayıya dönüştürülmesiyle hesaplanıyor. Al kalem kağıdı eline. Doğum günü tek haneli olanlar doğrudan o sayıyı kullanırken, çift haneli tarihlerde doğanların rakamları, tek sayı çift sayı mı? Çift hane diyorsun, tek hane diyorsun. Hesaplama sonucunda ulaşılan 1 ila 9 arasındaki her bir sayının belirli bir ülkeyi, kültürü ve ruhsal karakteri temsil ettiği ifade ediyor. Tamam evladım, nasıl hesaplıyoruz? Yani doğum tarihindeki doğum günü tek haneli, bunu topluyor muyuz biz? Topladığımız zaman tek haneye dönmesi imkansız bizim. Zaten milattan önce doğmuş gibi bir şeyiz. Tamam hadi topladık diyelim, bak 1'den 9'a kadar çıkacak. Onu yazmamış nasıl toplandığını. Özellikle bakıyorum şuradan. Hani böyle yan şey galiba, yan yana mı topluyoruz mesela, işte gün, ay, yıl yazıyorsun, onları topluyorsun. Ondan sonra çıkan rakamı tekrar, yani şey, sayı sayı atıyorum mesela 1979, işte yaz oradan, doğum günün de var, öncesi de var mesela. Onları işte 1, 9, 7, 9 diye topluyorsun. Çıkan sonucu şimdi toplayamayacağım. Tekrardan tek haneye düşürerek, aman. Tamam neyse, bakın birse eğer Japonya'danmışsınız. Bak, geçmiş yaşamın, disiplin, iç huzur ve geleneklerin hakim olduğu Japonya ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Eğer doğum sayın birse. Bu sayıya sahip kişilerin önceki hayatlarında savaşçı, zanaatkar veya şifacı olabileceği, günümüzde ise sadeliğe, minimalizme ve doğanın sessizliğine ilgi duyduğu belirtiliyor. Şimdi savaşçı olmuş adam geçmişte, yani biraz sakinlik ister. İki ise mesela İtalya çıkmış efendim. Sanat, estetik ve tutkunun ön planda olduğu İtalya'yı temsil ediyor iki. Üçe baktığımız zaman Hindistan. Hadi kısmen biraz daha kötü. Tam şey diyecektim bak, burada bile hep iyi yerler. Öğrenim, felsefe ve içsel gelişimin merkezi olan Hindistan'la ilişkilendiriliyor. Bu Hindistan'ın neresinden bahsediyorsun sen? Bizim gördüğümüz yerlerde rezillik diz boyu. Eğer dörtse Mısır çıkıyor efendim karşımıza. Mistik ritüellerin ve kadim bilgilerin simgesi olan Mısır'ı işaret ediyor. Dört sayısı çıkıyor zaten. Beş Brezilya, iyiymiş. Canlı ritimlerin, özgürlüğün ve kutlamaların diyarı Brezilya ile bağdaştırılıyor eğer beş sayısı varsa. Beş sayısı çıkıyorsa. Altı çıktıysa Fransa. Bak, romantizm, aristokrasi ve estetiğin öne çıktığı Fransa'yı temsil ediyor. Yedi sayısı İzlanda demiş. Yalnızlık, bağımsızlık ve evdeymemiş doğanın hakim olduğu İzlanda ile tanımlanıyor. Sekiz Çin. Yine disiplin, mantık ve kadim bilginin adresi olan Çin isim geliyor. Eğer dokuz çıkarsa Yunanistan. Felsefe, mitoloji ve yaratıcılığın beşiği antik Yunan dünyası işaret ediyor. Peki bunların arasında Fas niye yok? İnsanın aklına bunlar geliyor. Güney Amerika mesela. Afrika ülkeleri. Güney Amerika dediğime bakma. Onlar mesela niye yok? Bak, hep böyle yerler de şekil yerler.
Bir arada Hindistan belki hani biraz. Gerçi Hindistan'ın da iyi yerlerinden bahsetmiş anladığımız kadarıyla. Eğitim, kültür falan diyor. Ama genel olarak bak böyle hep iyi yerler yani. Mozambik yok mesela. Ne bileyim başka ne olabilir? Hani böyle daha hayatın zor olduğu. İşte ne bileyim mesela evet sıkıntılı Güney Amerika ülkeleri yok mesela. Meksika falan yok oralar bak. Hep böyle şey cool yerler. O yüzden işte bak bu samimi gelmiyor zaten. Nedir bu zaten bu geçmiş yaşam dedikleri mevzuda daha az önce söyledik. Hep böyle baktığın zaman geçmiş yaşam hep iyi yaşam. Ya şövalye oluyor bizimki. Ya işte efendime söylediğimiz gibi böyle prenses falan filan. Saraylı bir aile. Kimse de ben geçmiş yaşamımda abi baktım evet araştırdım inceledim ne çıktı. Fakirlikten ölmüşüm açlıktan diyen yok. Herkes böyle zengin soylu bir aileden geliyor yani. Böyle olduğu zaman da insan çok da ciddiye alamıyor açıkçası.

Efendim, kargonuz teslim edilmedi mesajına sakın tıklamayın diyor. Sana ne? Benim mesajım, benim telefonum. Böyle şeyleri biz tıklamayı seviyoruz çünkü. Bak, saniyeler içinde tüm banka hesaplarını boşaltıyorlar demiş. Ama şöyle bir şey de var, yani banka hesabını boşaltması yani genel böyle ortalamaya baktığımız zaman çok büyük bir şey ifade etmiyor. Çünkü banka hesapları zaten pek dolu değil bizde. Ama böyle arada kredi mredi çekerlerse sıkıntı işte. Son dönemde cep telefonlarına gelen kargonuz adres yetersizliği nedeniyle diyor. Bu son dönemde değil evladım, bu yıllardır geliyor, bu bilindik bir yöntem bu. Hani son dönemde diyorsun, bu yıllardır geliyor. Kargonuz adres yetersizliği nedeniyle teslim edilemedi. İçerikli SMS'ler vatandaşları ağa düşüren dev bir dolandırıcı tuzağına dönüştü. Mesajdaki sahte bağlantıya tıklayan vatandaşların mobil bankacılık bilgileri saniyeler içinde ele geçiriliyor. Uzmanlar hesapların sıfırlanmasına yol açan bu tehlikeli yönteme karşı hayati uyarılarda bulundu. Yani çok hayati uyarıya gerek yok. Tıklama kardeşim. Birincisi zaten kargo, yani bir şey sipariş etmediysen kargo sana gelmez. Hani sipariş vermediysen kargo beklemenin bir mantığı yok. Şey diyebilirsin, hani sürpriz müpriz falan filan bir şey diyebilirsin belki. Ama oradaki linke tıklama. Hangi kargo olduğunu yazıyorsa eğer, mesela bir şey diyelim ki bir kargo ismi yazıyor. Onun normal internet sitesine git, oradan bak. Bakacaksan eğer tabii ki. Yani zaten bu şey, baksan da bir şey çıkmaz da. Dolandırıcılar kargo bekleyen vatandaşların dikkatsizliğinden faydalanıyor. Telefonlara gönderilen sahte kargo takip linkleri üzerinden zararlı yazılımlar yüklenerek tüm banka hesapları boşaltılıyor. Adres güncelleme bahanesiyle küçük meblağlar talep eden şebeke, bak güncellerken abi 3-5 kuruş at tabii. Biz de bir şu adresi bir güncelleyelim, bir çay parası be. Hadi güzel abim. Adres güncelleme bahanesiyle küçük meblağlar talep eden şebeke kart bilgilerini kopyalayarak büyük vurgun yapıyor. Dikkat edilmesi gerekenler demiş. Dikkat edilmesi gereken tek bir şey var. Linke tıklamayacaksınız. Bak burada uzun uzun yazmışlar. Ya da tıkladıysan da bilgilerine girmeyeceksin. İşte kredi kartı bilgileri falan filan istiyorsa. Ondan sonra kimlik bilgileri istiyorsa bunlardan uzak duracaksın. Ondan sonra uzantıya bakacaksın. Genelde bunlarda bir de metinlerde hata oluyor. Yani bu yöntemle dolandırmaya çalışanlar pek bu şey kısmını beceremedi. Yani Türkçeyi doğru kullanma kısmını pek beceremedi açıkçası. Orada biraz çuvallıyorlar. Ona dikkat edin. Yani genelde hatalı yazım oluyor. Çünkü bir de hani yurt dışından daha çok geldiği için bu mesajlar. Öyle bir şey, eksikleri var bunların. Bunlara dikkat edeceksiniz yani. Eğer tıkladıysanız da hemen internet bağlantısını bir kesin. Çünkü oradan şey virüs de bulaşabilir. Bir şey indirdiyseniz eğer. Ya da mesela yanlışlıkla kaza bela hani bir şey girdin, bilgi girdin. Hemen bankayla iletişime geçeceksin. Kredi kartını iptal ettireceksin yani kısacası. Durum bu, ama dediğimiz gibi. Bak zaten hiçbir kargo firması SMS yoluyla adres güncellemesi için sizden kredi kartı bilgisi veya para talep etmez diyor. Bunları da unutmamak lazım. Ama biz yine de bak, ne olursa olsun bu yıllardan beri uygulanan yöntemlerden bir tanesidir. Hala da biz dolandırılmaya devam ediyoruz bu konuda yani. Belki önceden 10 kişiden 7'si dolandırılıyordu, şimdi 4 kişi, ama yine var yani. O konuda başarılıyız biliyorsunuz.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33.

0: Sütlüce, soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle, Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Nazır Öncel ve Manuş Baba. Çok sevdik bu şarkıyı. Kimler gelmiş radyonuzdaydı. Namusun ay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz. Facebook'tan radyomuzun sayfasını takip edebilirsiniz. Sevgili dinleyenler ve şimdi Gökhan Özen radyonuzda yanlış numara.

Yılların şarkısı Soner Arıca. 1997'ye gittik efendim. Sarhoş radyonuzdaydı. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şimdi zaman zaman böyle firar haberleri okuruz. İşte firari zanlı, işte şurada şu kadar saklanmış diye. Ne bileyim, dağ evinde yıllarca yaşamış, bulundu, yakalandı diye. Ondan sonra işte ülke değiştirirken yakalandı haberlerini okuruz. İşte ne bileyim, kılık değiştirdi falan filan. Kimlik değiştirdi falan filan. Bunlar zaten standart. Bunların hepsini okuruz, duyarız ama bu kadarı da arkadaş, yakalanmamak için cinsiyet değiştirdi. Ama işin acı tarafı bu, yakalandı. Firari hırsızın cinsiyet değiştirme oyunu tutmadı efendim. Bak, Samsun'da 2010 yılında işlenen, yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 28 Şubat 2018'den bu yana firari olan Tuğrul B. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu Kadıköy'de yakalandı. Firari şahsın tanınmamak için başvurduğu yöntem PES dedirtti. Yaklaşık 8 yıldır firari olan şahsın izini süren polis, Tuğrul Bey'in cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek. Bak, böyle şey, kılık değiştirerek falan değil. Hani böyle bunları da gördük. Kadın kıyafeti giyip gezenler falan filan, yakalandı onlar. Bu komple. Hani neşter. Ay ay ay ay. Yaklaşık 8 yıldır firari olan şahsın izini süren polis, Tuğrul Bey'in cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olduğu ve yakalanmamak için kardeşine ait kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takiple Kadıköy'de bulunduğu belirlenen Tuğrul Bey operasyonla yakalandı. Şüpheli hakkında nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ayrıca başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması suçundan adli işlem başlatıldı. Peki bu şimdi hangi nezareten, hangi hapse konulacak yani daha doğrusu? Hani erkekler bölümüne mi, kadınlar? Ya da belki hani abimizin içinde vardı da hani hırsızdı da arkadaş, madem aranıyoruz. Hani ben bunu zaten merak etmiştim. Bir de bu şekilde deneyelim. Bak, tekrar söylüyorum. Böyle kılık değiştirme olarak falan değil. Sadece kız kardeşinin kimliğini kullanıyor. Onun dışında bildiğin ameliyat olarak cinsiyet değiştiriyor. Öyle şey falan, peruk falan değil yani. Fotoğraf da koymuşlar. Şimdi peki yakalandın. Eğer sırf yakalanmamak için bunu yaptıysan, hani böyle cinsel tercih değil de, hani yakalanmamak için bunu yaptıysan, şimdi ne olacak mesela? Yakalandın, tekrardan eskiye dönüş. Yani bilemiyorum. Onu işin uzmanına sormak lazım. Zaman zaman mesela böyle haberlerde denk gelmişliği var. Kadın oluyor. Ondan sonra sıkılıyor, ya ben yine bir erkek olayım deyip. Bu ne kadar iptal. Neyse, Allah akıl fikir versin. Yakalanmış. Bundan sonrasını artık kendisi düşünecek yani. Bunu düşünmeye de bayağı vakti olacak.

Mabel Matiz, Salih İlim radyonuzdaydı. Efendim, hoppa. Dünyanın kaderini değiştirecek yaşlı nüfusu alarmı demiş. Niye karıştırıyorsunuz ya? Kardeşim, ne alıp veremediğiniz var bu yaşlılarla? Bak, hepimiz yaşlanıyoruz. Ben artık keyif alıyorum yani yaşlı nüfusunun artmasından. Demek ki insanlar ölmüyor. Siz niye, ne bu sıkıntı? Küresel yaşlı nüfusu tarihte ilk kez çocuk sayısını aştı. Çocuklar düşünsün efendim burada yani. Bu durum dünya tarihinde ilk kez yaşanırken ilerleyen yıllarda yaşanacak senaryolar açıklandı denmiş. Dünya genelinde düşen doğurganlık oranları ve uzayan ortalama yaşam süresi küresel demografik yapıda tarihi bir kırılmaya yol açtı. Amerikan Nüfus Sayım Bürosu tarafından hazırlanan rapor 65 yaş ve üzerindeki bireylerin oranının insanlık tarihinde ilk kez 5 yaş ve altındaki çocukların oranını geride bıraktığını ortaya koydu. Uzmanlar 2 yaş grubu arasındaki bu makasın önümüzdeki yıllarda daha da açılacağını öngörüyor. Yani tabi buradaki mevzu hani yaşlı nüfusu artması demek hani artık daha geç ölüyor falan değildi insanlar. Gençler yetişmiyor geriden. Bununla ilgili ve dünya zaman zaman uyarıda bulunuyor. Amerika'da işte bak araştırma yapılıyor. Mesela Avrupa biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde Fransa falan özellikle çalışma, yani çalışma derken teşvik. Genç nüfusun artmasındaki yapılacak çalışma belli. Yani o öyle yani. Bana Japonya bu konuda çalışıyor biliyorsunuz. Japonya'da hatta devlet onaylı yani devletin yapmış olduğu uygulama var. Çöpçatanlık uygulaması. Yani bu gençler kendi aralarında tanışamıyor. Bari biz bir el atalım. Çocukları bir tanıştıralım hani evlensinler. Şey yapın, mutlu olsunlar falan filan diye. Ama olmuyor efendim. Bak geçtiğimiz günlerde başka bir şey daha vardı. Onu da anlatmıştık hatta programda. Hani sırf her şey gençlerin birbirleriyle genç nüfusun artması adına. Türkiye'de de biliyorsunuz teşvikler yapılıyor falan filan. Yani dünyanın genel olarak böyle bir sorunu var. Ama bırakın yaşlılar da rahat rahat yaşasın yani. Bir taraftan hem böyle sorun var, bir taraftan da sonra dünya çok kalabalık oldu falan diyoruz. Bize de yaran olmuyor. Araştırma verilerine göre 2025 yılında %10.5 seviyesinde bulunan 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfustaki payının 2060 yılına gelindiğinde %19.6'ya yükselmesi bekleniyor. Bu tablo günümüzde yaklaşık her 10 kişiden birini oluşturan yaşlı nüfusun ki artması temennisiyle. 100 yılın ortasına doğru her 5 kişiden birine karşılık geleceğini gösteriyor denmiş. Yani işsizlik, mişsizlik falan filan bir şeyler diyorlar zaman zaman işte ekonomi falan ama vallahi arkadaş şimdi yaş belli bir seviyeye ulaştıktan sonra bunu çok düşünmüyorsun. Yani şöyle düşünüyorsun hani benden sonra tufan. Onu da onlar düşünsün. Şimdi gençler üremiyorsa ben ne yapacağım yani? Şimdi biz yaşamayalım mı? Dediğimiz gibi yani ülkeler çeşitli teşviklerde bulunuyor. Japonya'nınki bu konuda hakikaten en komik olanı. Giriyorsun resmi onaylı yani kimlikle giriş yapıyorsun. Öyle şeyler falan değil. Tinder gibi falan değil yani öyle. Fake hesap açamıyorsun. Mesela bak o bizdeki şeyler o Tinder kullananlara falan. Hepsi acayip yakışıklı, acayip karizmatik, acayip böyle güzel çekici kadınlar var. Ulan diyorsun bunların burada ne işi var? Yani bunlar bu kaldırımda yürüse karşı kaldırımdakiler lapır lapır düşecek. O derece çekici. Ama garibim hiç bulamıyor kimseyi. Orada sosyal medya şimdi bu flört uygulamalarında sevgili bulmaya çalışıyor. Böyle bu şekilde düşünüyor, buna inanıyor. Abimiz gidiyor. Ona hediyeler, medyeler falan filan derken onunla konuştuğunu sanıyor. Artık günümüzde yapay zeka zaten videoya kadar değişti. Ondan sonra kredi falan çekiyor. Elde avuçta ne varsa gidiyor. Yaşlı nüfusu bu konuda mesela nasıl derler telkin etmekte fayda var bence. Hani genç nüfusa fazla yaklaşma. Hani genç nüfusta evet belki bu yaş oranının artmasından dolayı genç nüfusta işsizlik problemi olabilir. Ama sende de bankaya geri ödemelerde sıkıntı olabilir diye. Bu yaşlı grubu da bu şekilde uyarabiliriz esasında. Böyle bir kamu tanıtım filmleri falan da çekilebilir hatta.

0: cine vai haline.
1: Reklam.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yılların şarkısı. Sanırım aramızda bu şarkıyı herhalde bilmeyen yoktur. Seyyal Taner, Sen Çok Yaşa radyonuzdaydın. Namık Tunay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun ve sevgili dinleyiciler, radyomuzun sosyal medya hesaplarını da takip etmeyi unutmayın lütfen diyorum. Ve şimdi Kaan Karamaya radyonuzda. Cahil Cesareti.

Eda Metin Özülkü şarkılarındandır efendim. Hülya Avşar'dan dinlerdik. Salih Bademci, Yürü Ya Kulum radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit'in ayı muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, bakalım neler var neler yok yine. Onlarla konuşurken iki kez düşünün demiş efendim. Küçük bir sözü günlerce aklından çıkaramayan dört burç diyor. Hani alınganlıktan dolayı mı yoksa hani hafıza zehir. Yani hiç unutmuyor. Ondan dolayı ya da böyle kincilik olabilir mi efendim? Astroloji tutkunlarının merakla takip ettiği burç analizlerinde söylenen en ufak bir kelimeden bile anlam çıkaran, ama bu çok kötü ama. 4 alıngan burç belli oldu. Evet, unutmamak alınganlıkla alakalı. Hangi burçlar efendim alınganlar? Hem bakalım siz de takip edin, kendi burcunuz var mı yok mu? İlk sırada yengeçler, online mısınız? Bak, astroloji yorumlarında yengeç son derece hassas ve kırılgan yapısıyla öne çıkan burçların başında gösteriliyor. Zodyak içerisinde ailesine, sevdiklerine ve yakın çevresine güçlü bağlarla bağlanan yengeçler, kendilerine söylenen sözlerin altında her zaman farklı anlamlar arayabiliyor denmiş. Hani sen bir şey söylüyorsun ama bu bunu dedi ama bunu söylemek istedi diye. Hani çok da esasında zorlamamak lazım kendini yani. Tam onu söylediyse söyledi. Belki altında başka bir anlam yoktur. Yani alt metinleri ya, son zamanlarda çok popüler oldu bu. Hani belki söylenen sözün altında başka bir alt metin yoktur yani. İkinci burcumuza geçiyoruz. Hiç şaşırmadım. Balık burcu. Balık burcu zaten duygusal, biliyorsunuz. Hani sakin alınır yani. Balık burcu astroloji dünyasında yüksek empati gücü ve derin duygusal hassasiyetiyle ilişkilendiriliyor. Zodyak yorumlarında çevresindeki insanların anlık ruh halinden bile kolayca etkilendiği düşünülen balıklar, kendilerine yöneltilen en ufak bir sözü veya eleştiriyi uzun süre zihninde taşıyabiliyor. Sahip oldukları duygusal bakış açıları sıradan veya öylesine söylenmiş bir eleştiriyi bile olduğundan çok daha ağır hissetmelerine neden olabiliyor demiş. İkinci alıngan burç da balık oldu. Üçüncü sırada akrep burcu. Akrep burcunda da niye mesela böyle bir şey oluyor? Hani insanda otomatik olarak hani akrep burcunu görüp akrep. Bak, konu ne olursa olsun. Böyle enteresan bir şeyi var yani. Elektriği mi demek lazım, enerjisi. Astroloji yorumlarında akrep burcu dışarıdan son derece güçlü, duruş sahibi ve kontrollü görünse de aslında söylenen sözleri hiçbir zaman kolay unutmadığı düşünülen burçlardan biri olarak öne çıkıyor denmiş. Zodyak içerisinde güçlü sezgileriyle bilinen akrepler, karşısındaki kişinin konuşurken kullandığı ses tonuna, mimiklerine ve kelime seçimine fazlasıyla dikkat edebiliyor diyor. Kendinizi yoruyorsunuz, bırak ya. İsteyen istediği gibi konuşun, aman. Ve son burç. Başaklar, online mısınız? Başaklar, kovaların efendim nasıl derler? Baş belaları. Bir kova ile ben kovayım. Hayatımın her alanında en yakınımda hep başaklar olmuştur. Şimdi başak simetri hastası, biliyorsunuz. Onlar için renk uyumu da çok önemli. Etraftaki duran şeylerin işte ne bileyim yani simetrik oluşu falan filan. Hani derli toplu düzenli. Biz kova, sülalemiz rahat. Hal böyle olunca sıkıntı oluyor. Astroloji yorumlarında Başak Burcu her zaman detaylara verdiği aşırı önem ve titizliğiyle biliniyor. Zodyak içindeki en analizci ve mükemmeliyetçi burçlardan biri olarak gösterilen Başaklar, günlük konuşmalardaki küçük detayları bile gözden kaçırmayabiliyor. Kendi iç dünyalarında duygusal yönlerini geri planda tutmaya çalışsalar da özellikle kendilerine yönelik bir eleştiri karşısında söylenenleri zihinlerinde tekrar tekrar düşünebiliyorlar. İşte yapmayın, yoruyorsunuz kendinizi. Ne gerek var 3 günlük dünya? Yapılan bu derin analizler nedeniyle zaman zaman şaşırtıcı derecede alıngan bir tavır sergileyebiliyor denmiş. Evet, 4 burç bu efendim. Astrolojide en alıngan olan 4 burç. Yengeç, balık, akrep ve başak burcu. Eğer bu burçlardan birileri hani böyle çok yakın bir ilişki içerisindeyseniz hadi bu alınganlıklarına alışmanız gerekiyor diyelim.

Toz Pembe radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Malum artık okul dönemi diyelim. Ailelerde yine çocuk telaşı, çocuklarda okul telaşı, öğretmenlerde öğrenci telaşı. Bu trafiği kadar etkileyen bir dönem, bir süreç. Artık yaza kadar devam edecek. Arada böyle bir kısa süreli tatiller, 15 tatili falan filan, onlar ayrı. Ve efendim bakanlık uyarıyor uykudan önce ekranı kısıtlayın diye. Bunu tabii ki esasında biliyoruz ama iş eyleme dönüştüğü zaman biraz sıkıntı yaşıyoruz çocuklar karşısında. Sağlık Bakanlığı yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine daha kolay uyum sağlaması için ailelere önemli önerilerde bulundu. Bakanlık tatil döneminde değişen düzen ve sorumluluklara yeniden dönmenin öğrenciler açısından zorlayıcı olabileceğini hem de nasıl. Bir taraftan okurken böyle kendi hani okul dönemimize dönüşümüzü özellikle ilkokulda daha çok bozuyordu bu yaz tatili bizi. Yaz tatilinin son haftası zaten hani pazar günü hüznü vardır. Pazar akşamı hüznü daha doğrusu. Çünkü pazartesi işe gidiyorsun falan filan. İlkokuldayken de böyle yaz tatilinin son haftasında bu hüzün geliyordu. Eyvah tatil bitti diye. Tatil de hep kısa sürüyor. Yani sanki daha dün tatile gittik gibi. Şu önerilerde bulunuyor efendim bakanlık. Çocukların yalnızca akademik başarısına değil ruh sağlığına da önem verin. Ekran kullanımını günlük yaşamı aksatmayacak şekilde sınırlandırın. Bu konuda aşırı kısıtlayıcı olmayın demişler. Kuralları çocuklarla birlikte aile içinde ve kademeli olarak belirleyin diyor. Ve tabii ki alternatifler de sunuluyor. Çocukları ekran başında geçirdiği sürenin azaltılmasıyla spor, müzik, sanat ve çeşitli hobiler gibi alternatif etkinliklere yönlendirin. Yemek sırasında ve ailece geçirilen zamanlarda ekran kullanmayın demiş. Hani hem çocuk kullanmasın hem de siz. Bizdeki en büyük yanılgılardan bir tane.

Elektronik cihazların yatak odasından çıkarılması önerildi. Çocuklarınızı diğer çocuklarla kıyaslama yapmayın denmiş. Sonuçta o sizin çocuğunuz. Kıyaslama yapmak çocuğu daha çok demoralize edecektir. Artık evet, böyle bir süreç, okul süreci geldi. Hem çocuklara, hem ebeveynlere, hem eğitim camiasına hayırlı uğurlu olsun. Zorlu bir süreç olacak. İyi oynayan kazansın. Kazasız belasız bir dönem olsun.

0: Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakım

0: Uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 594-597-09-15.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
9: Radyo.
8: Radyo Sahil. Tam 95'te.
9: Radyo Sahil.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil.

Üzülme canım, denk geliriz yine. Ver numaranı git, biz sizi ararız. Belki birkaç beden büyük geliriz. Size uymuyorsa erkenden kaçarız. Koş dur, kurtardın paçanı. Bize dert değil cidden başarı. Bana gelsin her şekilde taşırım. Para biter.

Üzülme canım, denk geliriz yine. Ver numaranı git, biz sizi ararız. Belki birkaç beden büyük geliriz. Size uymuyorsa erkenden kaçarız. Koş dur, kurtardın paçanı. Bize dert değil cidden başarı. Bana gel seni her şekilde taşırım. Para biter tabi, her şeyin aşırı.

nefesini, en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil.

0: kalmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti. En büyük şarkılar şimdi radyo sahilde.
2: Bu aşkın kat.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü

Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 50.

0: 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfezi'nin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. radyosahil.com.tr
4: Yeah.

0: Pusula'da geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Reklam

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Tam 95'te.

iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: rüyamda seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum.
1: Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesen de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr

sevmekte. Ömründe bir kere andı kalbim bu canı sana vermekte.

0: Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
0: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Sana bu mektubu bir hastane koğuşundan yazıyorum. Burası sıcak, burası basık. Burası hüzün kokuyor, ilaç kokuyor. Hani bazı merak ediyorum.

Buraya neden yatırdıklarını biliyor musun? Seni sevmekten, seni sevmekten, seni sevmekten bir tanem. Belki dağlarda şırıl şırıl akan dereleri, denizleri ve o gölleri severdim sevgilim. Halbuki şimdi paslı karyola demirleri, hademeler, elleri iri iri ve o dertli insan iri.

her şeyi unutacak kadar, bilmeyecek kadar yok olabilir mi? Teşhis bu. Ama ben seni bilmeyecek kadar nasıl yok olabilirim? Sesini ve doğayı unutmadım. Dağlarda çiçek açıyor mu hala? Anlat bana sevgilim. Seslen bana bir tanem. Güzelliğe hasretim.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

günden beri her gün iki sanki. Rakamlar düşüyor takvimlerden, üzerime üzerime. Bıraktığın yerde gel de bul beni. Bana bir gel desen, yollarım hiç geçilmemiş sayır. Hafızamı kurban eder, aslalardan cayırım. Bir gel desen, sana orucumu bozar, sensizliğe doyarım. Bana bir gel desen,

0: Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
4: Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok sıcaklık.

0: sayan.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Sahil English Lisesi Radyo Sahil. Körfezi'nin en güçlü lisesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Pusula'da geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Hayat akıp giderken avuçlarımdan eğili bir yerden toplayamıyorum parçalarımı. Ve artık her şey için çok geçti.

gönlüm olmuş bin parça. Çoktan terk edip gitmiş işte bu sevda, gözde olsa ne fayda. Oysa bir umuttu hep gönlü besleyen, dayan yüreğim diye. Ama kapkara bir yer her yanı sardı bende.

0: içtim. Şimdi ellerim bomboş, sözlerim sarhoş, gönlüm olmuş bin parça. Çoktan terk edip gitmiş işte bu sevda, gözde olsa ne fayda.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular,
2: en güzel soğular
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: işte tam çalırken gelir vurur azlarla.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

ayrıldık işte demiştim ama aşk lügatı yine tersten okundu ve anladım ki biz ayrılamayız.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

su götürmüyor. Ya boza benzedi halim, e olmuyor böyle, böyle. En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.

En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel, o olmuyor.

Az sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Hala seninim değilim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder.

Yastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp, derbeder haldeyim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Eski değil, eskimeyen dostumsun. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun.

0: gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimen dostumsun.
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Bu ateş 5 saattir yanıyor. Su içinde kaldık. Ama bu şarkıya değerdi. Edip Akbayram. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Elveda gençliğim, elveda derde. Perdeler kapandı ömür sahnemde. Vakit doldu artık, bana müsaade. Hakkını helal et.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: değer de geçer, deni deler de geçer, seyreden güler de geçer.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar, en güzel soğlar. Radyo Sahil'de. Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.